0: ceritane toh kekelawan bilang
1: tong sang sing juru sang sing tong sang sing juru sang sing tong sang sing juru sang sing
2: ana opo kan
3: lae tantenan nek ngene iki
2: sapa sing edan to kan lah malah edan dhewe wong iki
3: kowe tolong. Wah, kene. Oh, gak kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
2: Eh, ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
3: Eh, lah sapa sing ora mikir, tolong, lung ngene iki.
2: Apa?
3: Lah iki delengen kaya ngene iki lho. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
2: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
3: Nah lah, kowe iku malah kaya penyakit.
2: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak nuswantara iki.
3: Hancur tambane apa kuwi?
2: Ora liya ya mung Pancasila.
3: Nek anu dasar negara kuwi lho.
2: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
3: Iya.
2: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
3: Lah nanging Jawa Tengah kene iku wis aman ki.
2: Bener. Keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakale dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
3: Wah, aku iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi, Lung.
2: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
3: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,